0: zurückziehen.
1: Almanya cazip hale getirilecek. Huzurevleri cep yakıyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan, dünyadan ve Kassel'den gelişmelerle hazırladığımız haber bültenimizle karşınızdayız. Bugün gündemimizde Almanya ekonomisinin geleceği, artan bakım maliyetleri, gıda güvenliği tartışmaları, Orta Doğu'daki tehlikeli gelişmeler ve Kassel'deki yol çalışmaları var. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Önce ekonomiye ve çalışma hayatına ilişkin bir gelişmeyle başlayalım. Müller'den daha uzun çalışma süresi ve daha düşük maliyet çağrısı geldi. Almanya'da otomotiv sektöründeki kriz derinleşirken işverenler ülkenin yatırım ve üretim açısından yeniden cazip hale getirilmesini istiyor. Ancak bunun için önerilen adımlar akıllara şu soruyu getiriyor. Peki bunun bedelini kim ödeyecek? CDU'lu eski başbakan Angela Merkel'in uzun yıllar yakın çalışma ekibinde yer alan, bugün ise Alman Otomotiv Sanayicileri Birliği Başkanı olan Müller, hükümetten otomobil üreticileri ve yan sanayi şirketleri üzerindeki enerji maliyetlerinin, vergilerin ve bürokratik yüklerin azaltılmasını istedi. Bununla da yetinmedi. Sendikalardan daha fazla taviz beklediklerini söyleyen Müller, buna çalışma sürelerinin uzatılmasını örnek gösterdi. Böylece üretim maliyetlerinin düşürülebileceğini ve Almanya'nın yatırımcılar için daha cazip hale gelebileceğini savundu. Bu açıklamalar Volkswagen'ın dünya genelinde 50 bin çalışanını daha işten çıkarmayı planladığını açıklamasının hemen ardından geldi. Şirket yönetimi buna gerekçe olarak genel giderlerin rakiplerine kıyasla %20 daha yüksek olmasını gösterdi. Otomotiv patronları Almanya'nın rekabet gücünün artırılmasını isterken çözüm olarak daha uzun çalışma süreleri, daha düşük maliyetler ve daha az istihdam öne çıkıyor. Bu da üretim merkezini cazip hale getirme hedefinin faturasının bir kez daha emekçilere kesilip kesilmeyeceği tartışmasını beraberinde getiriyor. Ekonomide rekabet tartışmaları sürerken toplumun başka bir kesimi de artan maliyetlerle karşı karşıya. Şimdi yaşlı bakım hizmetlerindeki fiyat artışlarına bakalım. Almanya'da huzur evlerinde kalan bakım ihtiyacı olan kişilerin kendi ceplerinden ödediği aylık katkı payı yeniden yükseldi. 1 Temmuz itibariyle ilk yıl için ortalama ödeme 3.364 euroya çıktı. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre 256 euro arttı. Masraflar eyaletlere göre değişirken en yüksek katkı payı Bremen, Saarland ve Baden-Württemberg'de görülüyor. En düşük maliyetler ise Sachsen-Anhalt, Niedersachsen ve Mecklenburg-Vorpommern'de bulunuyor. Artışın temel nedeni olarak bakım sektöründeki yüksek personel giderleri gösteriliyor. VDEK Başkanı Eisner, bakım çalışanlarının daha iyi ücret almasının gerekli olduğunu ancak artan maliyetlerin yaşlılar ve aileleri için ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Öte yandan hükümet bakım sigortasının sağladığı maliyet desteklerinde değişiklik yapmayı planlıyor. Desteklerin daha yüksek seviyeye çıkması için gereken sürenin uzatılmasıyla gelecek yıl yaklaşık 2,6 milyar euro tasarruf edilmesi hedefleniyor. Bakım maliyetleri tartışılırken geçmişte yaşanan bir gıda skandalı da yeniden gündemde. Kassel'de başlayan dava yalnızca şirket sorumluluğunu değil, devlet denetimlerinin etkinliğini de sorguluyor. Kassel Eyalet Mahkemesi'nde Almanya'da 2019 yılında yaşanan Wilke et ürünleri skandalı ile ilgili dava başladı. Dönemin sosis üreticisi Wilke'nin sorumluları 11 kişinin ölümüne yol açan Listeria bakterisi vakaları nedeniyle taksirle adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. 2019 yılında Wilke'nin ürettiği et ürünleriyle bağlantılı olarak Listeria bakterisi kaynaklı bir salgın yaşanmış, 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de ağır şekilde hastalanmıştı. Soruşturmalara göre şirketin üretim tesislerinde ciddi hijyen eksiklikleri bulunuyordu. Denetçiler bozulmuş ürünlerin bulunduğu, küf ve çürüme belirtilerinin görüldüğü alanlar tespit etmişti. Yetkililerin şirketteki bazı sorunlardan daha önce haberdar olduğu, ancak gerekli önlemlerin zamanında alınmadığı eleştirileri yapılmıştı. Wilke ürünleri geri çağırma süreci başlamadan önce süpermarketlerde, yemekhanelerde ve restoranlarda tüketicilere ulaşmıştı. Hatta geri çağırma sırasında bile bazı sağlık kuruluşlarında ürünlerin dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından gıda denetimlerinin sıkılaştırılması ve benzer olayların önlenmesi için daha etkili önlemler alınacağı açıklanmıştı. Ancak tüketici kuruluşu Foodwatch'ın yaptığı araştırmaya göre Almanya'daki denetim sistemi hala önemli eksiklikler taşıyor. Foodwatch ülke genelindeki 400'den fazla denetim kurumundan aldığı bilgilere dayanarak zorunlu kontrollerin yaklaşık %30'unun gerçekleştirilemediğini açıkladı. Kuruluşa göre bazı alanlarda denetimler artırılmak yerine geçmişe kıyasla azaldı. Dava süreci yalnızca Wilke şirketindeki sorumlulukları değil, aynı zamanda Almanya'daki gıda güvenliği denetimlerinin ne kadar etkili olduğunu da yeniden gündeme getiriyor. Almanya'daki iç gündemin ardından şimdi uluslararası gelişmelere bakalım. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri 3 gecedir üst üste karşılıklı saldırılar düzenleyerek Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi yeniden savaş seviyesine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki hedefleri vurması üzerine İran, Boğaz'da seyreden 2 tankere füze saldırısı yaptı. İran'ın güney kıyılarında Kiş ve Keşm adalarıyla bu şehir ve Benda Abbas çevresinde gece boyunca patlamalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını ve İran'ın Kazma Dağı olarak bilinen yeraltı tesisinin de vurulabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar petrol fiyatlarını yükseltti. Ürdün ve Bahreyn'de İran'dan fırlatıldığı belirtilen füzeler nedeniyle alarm verildi. Son bombardımanın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri korumak için yapıldığını öne süren Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sağladığı güvenlik nedeniyle tankerlerin taşıdığı yükün değerinin %20'si kadar bir ücret talep edeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise bu açıklamayla alay ederek Boğaz'ın gerçek bekçisinin İran olduğunu söyledi. Şimdi sırada Kassel'den yerel bir gelişme var. Kentte devam eden altyapı çalışmaları sürücüler için bazı değişiklikler getiriyor. Kassel'de Kohlenstrasse'deki altyapı çalışmaları Wittrockstrasse kavşağına ulaştı. Nisan ayından bu yana süren yeni altyapı hattı çalışmaları 13 Temmuz Pazartesi günü Wittrockstrasse'nin Kohlenstrasse'ye bağlandığı noktaya geliyor ve 4 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek. Bir hafta sonra 20 Temmuz Pazartesi saat 7'den itibaren trafik akışındaki değişiklik nedeniyle Wittrockstrasse'nin Kohlenstrasse yönüne bağlantısı 6 saatliğine kapatılacak. Genel olarak 4 Ağustos'a kadar zaman zaman şerit daralmaları yaşansa da trafik tüm yönlerde akmaya devam edecek. Kohlenstrasse'nin Schönfeldstrasse ile Wittrockstrasse arasındaki bölümü ise daha önce olduğu gibi kapalı kalacak. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktardık. Ayrıntılı haberlerimize ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokaser.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
0: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: gıda denetimleri azalırken soframız ne kadar güvende? Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün hepimizi yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Her gün marketten ekmek, süt, peynir, et ya da sucuk alıyoruz. Çoğumuz bu ürünlerin devlet tarafından düzenli olarak denetlendiğini düşünüyoruz. Öyle değil mi? Çünkü gıda güvenliği söz konusu olduğunda tüketicinin en büyük güvencesi devletin yaptığı denetimlerdir. Peki ya bu denetimler giderek azalıyorsa? Üstelik en fazla risk taşıyan işletmeler bile eskisine göre daha seyrek kontrol ediliyorsa? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Bundan yaklaşık 6 yıl önce Almanya'da peş peşe yaşanan iki büyük olay gıda güvenliği tartışmalarını ülke gündeminin en üst sıralarına taşıdı. Bunlardan ilki Wilke adlı sosis üreticisiydi. Ürünlere bulaşan Listeria bakterisi nedeniyle birçok kişi hastalandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde şirketin uzun süre yeterince denetlenmediği yönünde ciddi eleştiriler gündeme geldi. Ardından bu kez Almanya'nın en büyük et üreticilerinden Tönnies'te Covid salgını patlak verdi. Binlerce işçinin hastalanması sadece çalışma koşullarını değil, devletin denetim sistemini de yeniden tartışmaya açtı. O günlerde birçok kişi artık denetimler artırılacak diye düşünmeye başlamıştı. Ama gelişmeler beklendiği gibi olmadı. 2020 yılında dönemin Gıda ve Tarım Bakanı CDU'lu Klöckner'in hazırladığı yeni düzenleme eyaletten meclisi tarafından kabul edildi. Bu düzenleme gıda işletmelerinde yapılan rutin denetimlerin sayısını azalttı. En dikkat çekici değişiklik ise yüksek risk grubundaki işletmelerde görüldü. Eskiden her gün kontrol edilmesi gereken bazı işletmeler artık haftada bir kez denetlenmeye başlandı. Haftalık denetim yapılan bazı işletmelerde ise kontrol sıklığı ayda bire indirildi. Bu karar daha o günlerde büyük tartışma yarattı. Tüketici örgütü Food Watch ve gıda denetçileri bu değişikliğe sert tepki gösterdi. Onlara göre yaşanan skandallardan çıkarılması gereken ders denetimleri azaltmak değil, tam tersine güçlendirmekti. Ancak hükümet farklı düşündü. Bakanlık resmi kurumlarda yeterli personel bulunmadığını belirterek mevcut denetçilerin zamanını daha verimli kullanmak istediklerini açıkladı. Amaç rutin kontroller yerine ihbar edilen veya sorun tespit edilen işletmelere ağırlık vermekti. Yani denetim sayısı azalacak ancak eldeki personel daha hedefli çalışacaktı. Kağıt üzerinde mantıklı görünen bu yaklaşımın uygulamada nasıl sonuç verdiği ise bugün yeniden tartışılıyor. Aradan geçen yıllar içinde yayınlanan veriler tartışmayı yeniden alevlendirdi. Food Watch'ın belediyeler ve yerel denetim makamlarından topladığı bilgilere göre 2018 yılına kıyasla planlı gıda denetimleri 2024 yılında %14, 2025 yılında ise %22 oranında azaldı. Daha da dikkat çekici olan ise personel eksikliği. Bugün Almanya'da yasal olarak yapılması gereken yaklaşık her 4 rutin denetimden biri gerçekleştirilemiyor. Sebep yine aynı. Yeterli denetim personeli bulunmuyor. Verilere göre denetim makamlarının yaklaşık %85'i yasaların öngördüğü asgari kontrol sayısına bile ulaşamıyor. Bu tablo personel eksikliğinin yıllar içinde çözülemediğini gösteriyor. Peki başka ülkelerde durum nasıl? Food Watch bu noktada Danimarka'yı örnek gösteriyor. Danimarka'da restoranların ve gıda işletmelerinin giriş kapılarında son denetimin sonucunu gösteren Smile yani gülen yüz uygulaması bulunuyor. Başarılı denetimden geçen işletmeler bunu müşterilerine açıkça gösterebiliyor. Tüketiciler de içeri girmeden önce işletmenin denetim geçmişini görebiliyor. Food Watch Almanya'da da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesini istiyor. Böylece hem işletmeler üzerinde daha fazla denetim baskısı oluşacağını hem de tüketicilerin daha bilinçli seçim yapabileceğini savunuyor. Bütün bu gelişmeler bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Gıda güvenliği yalnızca üreticilerin sorumluluğunda değildir. Devletin etkili denetim yapması da en az üretim kadar önemlidir. Çünkü soframıza gelen ürünlerin güvenli olup olmadığını tüketicilerin tek başına anlaması asla mümkün değildir. İşte bu nedenle denetim sistemi halk sağlığının en önemli güvencelerinden biridir. Sevgili dinleyiciler, gıda güvenliği çoğu zaman ancak bir kriz yaşandığında gündeme geliyor. Oysa önemli olan sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, sorun yaşanmadan önce gerekli önlemleri alabilmektir. Bugün Almanya'da tartışılan konu da tam olarak bu. Personel yetersizliği nedeniyle denetimler azaltılmalı mı? Yoksa halk sağlığını koruyabilmek için daha fazla denetçi istihdam edilerek sistem güçlendirilmeli mi? Bu sorunun yanıtı yalnızca siyasetçileri ya da gıda sektörünü değil, her gün marketten alışveriş yapan milyonlarca insanı da yakından ilgilendiriyor. Peki sen ne düşünüyorsun? 57 80 65 numaralı telefonumuzu ara ve düşüncelerini dinleyicilerimizle paylaş. Merakla kalın.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

Değerli dinleyiciler, hiç düşündünüz mü asıl parazitler kim? Yok, cevap sandığınız yer değil. Koalisyon birçok konuda olduğu gibi vergi konusunda da anlaşmaya vardı. Orta ve düşük gelirliler rahatlatılacak ve evet, bunun mutlaka bir etkisi olacağını söylemek mümkün. Yıllık 70 bin euro geliri olan bir bekar hane aylık yaklaşık 17,5 euro daha az vergi ödeyecek. Küçük bir sayı değil. İki çocuklu ve iki ebeveynin çalıştığı bir aile ise aylık yaklaşık 56 euro kadar rahatlatılacak. Küçümsenecek bir sayı değil. Buna karşılık artan sosyal sigorta kesintileri ve enflasyon nedeniyle düşen satın alma gücü var. Yani sonunda çoğu kişi için daha fazla değil, aksine biraz daha az para kalacak ceplerde. Öncesinde epey şey duyurulmuştu. Sübvansiyonların da büyük çapta kaldırılması planlanıyordu. Ama şimdi koalisyon en sevilen lobi ve seçmen gruplarının sübvansiyonlarından vazgeçmek yerine daha fazla borçlanmayı tercih ediyor. Friedrich Merz ise zaten en çok nereden tasarruf edilebileceğini çok iyi biliyor. Adalet konusunda sosyal yardımın kötüye kullanımına karşı şimdi çok kararlı bir şekilde harekete geçiyoruz, diyor Merz. Evet. Hangi sosyal yardımların gerekli olduğu ve hangilerinin olmadığına, hangilerinin haksız yere alındığına dikkatlice bakmak elbette doğru. Kısacası devleti sömüren asalaklar olup olmadığına bakmak iyi bir şey. Ama benim hissim şu, her asalakla mücadele edilmiyor. Özellikle de gerçekten büyük miktarda para kaçıranlarla. Uzmanlar Almanya'nın her yıl 100 ila 200 milyar euro vergi kaçakçılığı nedeniyle zarar gördüğünü tahmin ediyor. Kaçakçılar ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler aşağıda değil, esas olarak yukarıda oturuyor. Cum-Ex, kum-kum adı verilen yasa dışı vergi dolandırıcılıklarını hatırlıyor musunuz? Hayır, yalnız değilsiniz o zaman. Bu ülkede vergi kaçakçıları sosyal yardım suistimali yapanlar kadar titizlikle takip edilseydi, Almanya'nın kesinlikle birkaç sorunu daha az olurdu. Üstelik şirketlerin çok daha fazla imkanı var, özellikle uluslararası faaliyet gösteriyorlarsa. Kârlarını öyle yöntemlerle küçültebiliyorlar ki bireyler bunun hayalini bile kuramaz. Mesela faiz hilesi denen yöntemi ele alalım. Yanlış anlamadınız. Faiz hilesi. Hile. Örneğin Lüksemburg merkezli bir emlak şirketi Almanya'dan kira geliri elde ediyor. Tüm masraflar düşüldükten sonra geriye ne kalıyor? Kar. Bu kar üzerinden aslında Almanya'da vergi ödemeleri gerekiyor. Vergiden kaçınmak için şirketler vergi cenneti olan ülkelerdeki kendi ana şirketlerinden kredi alıyorlar. Bu kredilere öyle yüksek faizler ödüyorlar ki Almanya'daki kar neredeyse yok oluyor ve faiz ödemesi olarak vergi cennetine aktarılıyor. Orada ya hiç vergilendirilmiyor ya da çok az vergilendiriliyor. Bunu temel güvence yardımı alan bekar bir anne yapamaz. Ama vergi cennetindeki bir ana şirket yapabilir. Ve özellikle küçük komşumuz Lüksemburg, Alman devletinin soyulmasına yardımcı olmaya oldukça hevesli. Bu yüzden zaten büyük dükalık deniliyor. Çünkü orada şirketlerin vergi yükünü küçültmesine karşı geleneksel bir cömertlik var. Keşke bireylerin de uluslararası şirketlerle aynı imkanlara sahip olması mümkün olsaydı. Merakla kalın.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasa radyosunun hastası olmuşuz.

0: Almanya cazip hale getirilecek. Huzur evleri cep yakıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Temmuz Salı. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'dan, dünyadan ve Kassel'den gelişmelerle hazırladığımız haber bültenimizle karşınızdayız. Bugün gündemimizde Almanya ekonomisinin geleceği, artan bakım maliyetleri, gıda güvenliği tartışmaları, Orta Doğu'daki tehlikeli gelişmeler ve Kassel'deki yol çalışmaları var. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Önce ekonomiye ve çalışma hayatına ilişkin bir gelişmeyle başlayalım. Müller'den daha uzun çalışma süresi ve daha düşük maliyet çağrısı geldi. Almanya'da otomotiv sektöründeki kriz derinleşirken işverenler ülkenin yatırım ve üretim açısından yeniden cazip hale getirilmesini istiyor. Ancak bunun için önerilen adımlar akıllara şu soruyu getiriyor. Peki bunun bedelini kim ödeyecek? CDU'lu eski başbakan Angela Merkel'in uzun yıllar yakın çalışma ekibinde yer alan, bugün ise Alman Otomotiv Sanayicileri Birliği Başkanı olan Müller, hükümetten otomobil üreticileri ve yan sanayi şirketleri üzerindeki enerji maliyetlerinin, vergilerin ve bürokratik yüklerin azaltılmasını istedi. Bununla da yetinmedi. Sendikalardan daha fazla taviz beklediklerini söyleyen Müller, buna çalışma sürelerinin uzatılmasını örnek gösterdi. Böylece üretim maliyetlerinin düşürülebileceğini ve Almanya'nın yatırımcılar için daha cazip hale gelebileceğini savundu. Bu açıklamalar Volkswagen'ın dünya genelinde 50 bin çalışanını daha işten çıkarmayı planladığını açıklamasının hemen ardından geldi. Şirket yönetimi buna gerekçe olarak genel giderlerin rakiplerine kıyasla %20 daha yüksek olmasını gösterdi. Otomotiv patronları Almanya'nın rekabet gücünün artırılmasını isterken çözüm olarak daha uzun çalışma süreleri, daha düşük maliyetler ve daha az istihdam öne çıkıyor. Bu da üretim merkezini cazip hale getirme hedefinin faturasının bir kez daha emekçilere kesilip kesilmeyeceği tartışmasını beraberinde getiriyor. Ekonomide rekabet tartışmaları sürerken toplumun başka bir kesimi de artan maliyetlerle karşı karşıya. Şimdi yaşlı bakım hizmetlerindeki fiyat artışlarına bakalım. Almanya'da huzur evlerinde kalan bakım ihtiyacı olan kişilerin kendi ceplerinden ödediği aylık katkı payı yeniden yükseldi. 1 Temmuz itibariyle ilk yıl için ortalama ödeme 3.364 euroya çıktı. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre 256 euro arttı. Masraflar eyaletlere göre değişirken en yüksek katkı payı Bremen, Saarland ve Baden-Württemberg'de görülüyor. En düşük maliyetler ise Sachsen-Anhalt, Niedersachsen ve Mecklenburg-Vorpommern'de bulunuyor. Artışın temel nedeni olarak bakım sektöründeki yüksek personel giderleri gösteriliyor. VDEK Başkanı Aysna bakım çalışanlarının daha iyi ücret almasının gerekli olduğunu ancak artan maliyetlerin yaşlılar ve aileleri için ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Öte yandan hükümet bakım sigortasının sağladığı maliyet desteklerinde değişiklik yapmayı planlıyor. Desteklerin daha yüksek seviyeye çıkması için gereken sürenin uzatılmasıyla gelecek yıl yaklaşık 2,6 milyar euro tasarruf edilmesi hedefleniyor. Bakım maliyetleri tartışılırken geçmişte yaşanan bir gıda skandalı da yeniden gündemde. Kassel'de başlayan dava yalnızca şirket sorumluluğunu değil, devlet denetimlerinin etkinliğini de sorguluyor. Kassel Eyalet Mahkemesi'nde Almanya'da 2019 yılında yaşanan Wilke et ürünleri skandalı ile ilgili dava başladı. Dönemin sosis üreticisi Wilke'nin sorumluları 11 kişinin ölümüne yol açan Listeria bakterisi vakaları nedeniyle taksirle adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. 2019 yılında Wilke'nin ürettiği et ürünleriyle bağlantılı olarak Listeria bakterisi kaynaklı bir salgın yaşanmış, 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de ağır şekilde hastalanmıştı. Soruşturmalara göre şirketin üretim tesislerinde ciddi hijyen eksiklikleri bulunuyordu. Denetçiler bozulmuş ürünlerin bulunduğu, küf ve çürüme belirtilerinin görüldüğü alanlar tespit etmişti. Yetkililerin şirketteki bazı sorunlardan daha önce haberdar olduğu, ancak gerekli önlemlerin zamanında alınmadığı eleştirileri yapılmıştı. Wilke ürünleri geri çağırma süreci başlamadan önce süpermarketlerde, yemekhanelerde ve restoranlarda tüketicilere ulaşmıştı. Hatta geri çağırma sırasında bile bazı sağlık kuruluşlarında ürünlerin dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından gıda denetimlerinin sıkılaştırılması ve benzer olayların önlenmesi için daha etkili önlemler alınacağı açıklanmıştı. Ancak tüketici kuruluşu Foodwatch'ın yaptığı araştırmaya göre Almanya'daki denetim sistemi hala önemli eksiklikler taşıyor. Foodwatch ülke genelindeki 400'den fazla denetim kurumundan aldığı bilgilere dayanarak zorunlu kontrollerin yaklaşık %30'unun gerçekleştirilemediğini açıkladı. Kuruluşa göre bazı alanlarda denetimler artırılmak yerine geçmişe kıyasla azaldı. Dava süreci yalnızca Wilke şirketindeki sorumlulukları değil, aynı zamanda Almanya'daki gıda güvenliği denetimlerinin ne kadar etkili olduğunu da yeniden gündeme getiriyor. Almanya'daki iç gündemin ardından şimdi uluslararası gelişmelere bakalım. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri 3 gecedir üst üste karşılıklı saldırılar düzenleyerek Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi yeniden savaş seviyesine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki hedefleri vurması üzerine İran, Boğaz'da seyreden 2 tankere füze saldırısı yaptı. İran'ın güney kıyılarında Kiş ve Keşm adalarıyla bu şehir ve Benda Abbas çevresinde gece boyunca patlamalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını ve İran'ın Kazma Dağı olarak bilinen yeraltı tesisinin de vurulabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar petrol fiyatlarını yükseltti. Ürdün ve Bahreyn'de İran'dan fırlatıldığı belirtilen füzeler nedeniyle alarm verildi. Son bombardımanın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri korumak için yapıldığını öne süren Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sağladığı güvenlik nedeniyle tankerlerin taşıdığı yükün değerinin %20'si kadar bir ücret talep edeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise bu açıklamayla alay ederek Boğaz'ın gerçek bekçisinin İran olduğunu söyledi. Şimdi sırada Kassel'den yerel bir gelişme var. Kentte devam eden altyapı çalışmaları sürücüler için bazı değişiklikler getiriyor. Kassel'de Kohlenstrasse'deki altyapı çalışmaları Wittrockstrasse kavşağına ulaştı. Nisan ayından bu yana süren yeni altyapı hattı çalışmaları 13 Temmuz Pazartesi günü Wittrockstrasse'nin Kohlenstrasse'ye bağlandığı noktaya geliyor ve 4 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek. Bir hafta sonra 20 Temmuz Pazartesi saat 7'den itibaren trafik akışındaki değişiklik nedeniyle Wittrockstrasse'nin Kohlenstrasse yönüne bağlantısı 6 saatliğine kapatılacak. Genel olarak 4 Ağustos'a kadar zaman zaman şerit daralmaları yaşansa da trafik tüm yönlerde akmaya devam edecek. Kohlenstrasse'nin Schönfeldstrasse ile Wittrockstrasse arasındaki bölümü ise daha önce olduğu gibi kapalı kalacak. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktardık. Ayrıntılı haberlerimize ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokaser.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: küçük Trump'ların sayısı artıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da bilgi edinme hakkından vicdanı red tartışmalarına, Doğu Almanya'daki ücret eşitsizliği mücadelesinden iklim krizinin etkilerini yeniden gündeme getiren aşırı hava olaylarına kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz demokrasinin temel unsurlarından biri olan kamuya bilgi edinme hakkı ile ilgili. Almanya'da bilgi edinme hakkı tartışması büyüyor. Hükümetin bilgi edinme özgürlüğü yasasında planladığı değişiklikler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Eleştirmenler düzenlemenin kamu denetimini ve şeffaflığı zayıflatacağını savunuyor. Almanya'da koalisyon hükümetinin bürokrasiyi azaltma gerekçesiyle hazırladığı bilgi edinme özgürlüğü yasası tartışma yarattı. Taslağa göre bilgi talepleri gelecekte yalnızca doğal kişiler ve haklı bir çıkarı bulunanlarla sınırlandırılacak. Ayrıca bilgi taleplerinin maliyetlerinin binlerce euroya çıkarılması da gündemde. Eleştirmenlere göre bu değişiklikler gazetecilerin yanı sıra dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarından bilgi almasını zorlaştıracak. Kempart'ın başlattığı bilgi edinme özgürlüğü yasasına dokunmayın kampanyası yarım milyondan fazla destek toplarken 126 kuruluş düzenlemeye karşı hükümete açık mektup gönderdi. 2006'dan bu yana yürürlükte olan bilgi edinme özgürlüğü yasası sayesinde NSU dosyaları, maske alımları skandalı, milletvekillerinin yan gelirleri ve lobi faaliyetleri gibi birçok konu kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Eleştirmenler yeni düzenlemenin bu tür araştırmaları zorlaştırarak devletin hesap verebilirliğini azaltacağı uyarısında bulunuyor. Bilgiye erişim ve devletin hesap verebilirliği tartışılırken dünya siyasetinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi Latin Amerika'ya uzanıyoruz. Küçük Trump'ların sayısı giderek artıyor. Ekonomik durgunluk ve Trump yönetiminin sert müdahaleleri bölgede aşırı sağcı hükümetlerin peş peşe iktidara gelmesine zemin hazırlıyor. Latin Amerika ağır bir ekonomik kriz ve artan şiddet ortamı içinde hızla diktatörlüğe kayıyor. Donald Trump'ın 2024'te yeniden ABD başkanı olmasıyla Washington bölgeyi yeniden kendi etki alanına çekmek için daha agresif bir politika izlemeye başladı. ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi Çin'in Latin Amerika'daki etkisini tamamen reddettiğini açıkça ilan ediyor. Bu politikanın en sert sonuçlarını Venezuela ve Küba yaşıyor. ABD ordusu Caracas'a müdahale ederek Maduro'yu New York'a götürdü. Venezuela'nın doğal kaynakları Washington'ın kontrolüne geçti. Ülke ayrıca ABD baskısıyla Küba'ya yakıt göndermeyi durdurdu ve Havana ağır bir enerji krizine sürüklendi. Bölgedeki siyasal tabloda hızla değişiyor. Şili, Kolombiya, Bolivya ve Honduras'ta ilerici hükümetler yerini askeri rejimlere olumlu bakan yönetimlere bıraktı. Ekvador ve Peru'daki seçimlerde de aşırı sağ güçlendi. Bu hareketleri Trump'a yakınlık, Hristiyan fundamentalizmi ve eski askeri rejimlere olumlu yaklaşım birleştiriyor. Arjantin'den Milay ve Ekvador'dan Nova bu dalganın öne çıkan isimleri arasında. Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da ise Ekim ayında kritik bir seçim yapılacak. Lula da Silva ile aşırı sağcı Bolsonaro'nun oyları başa baş ilerliyor. Uzmanlara göre ekonomik çöküş ve ABD baskısı bölgedeki aşırı sağ yükselişi daha da hızlandırıyor. demokratik hakların korunması için gerekli olan güçlü toplumsal örgütlenmelerin yetersizliği bu kayışı kolaylaştırıyor. Latin Amerika'da siyasi dengeler değişirken Avrupa'da da güvenlik politikaları yeniden tartışılıyor. Almanya'da artan vicdan red başvuruları bu tartışmanın önemli bir boyutunu oluşturuyor. Almanya'da vicdan red başvuruları hızla artıyor. 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 6000 insan vicdan red başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın tamamındaki başvuruları şimdiden geride bıraktı. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevleri Dairesi'nin verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 5000 kişi vicdan red başvurusu yaptı. Geçen yıl bu sayı 3000, 2024'te ise 2900 olarak kaydedilmişti. Artışta Avrupa'daki güvenlik ortamıyla 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik yasasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Hükümet, Bundeswehr'in yani ordunun personel sayısını gönüllü askerlerle artırmayı hedeflerken, CDU-CSU bu hedefe ulaşılmaması halinde zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceğini savunuyor. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmış olsa da vicdan red hakkı anayasal güvence altında bulunuyor. Güvenlik politikaları kadar toplumsal adalet konusu da Almanya'nın gündeminde önemli yer tutuyor. Şimdi Doğu Almanya'daki ücret eşitliği mücadelesine bakıyoruz. Şirketlerin %14'lük zam teklifini reddeden Sachsen-Anhalt'taki gıda emekçileri ücretlerin batı seviyesine çekilmesi için mücadeleyi sürdürüyor. 100 bini aşkın imza toplanan kampanya, doğudaki düşük ücretlerin yarattığı yapısal eşitsizliği yeniden gündeme taşıdı. Sachsen-Anhalt gıda sektöründe çalışan binlerce işçi Batı Almanya'ya kıyasla %30'a varan ücret farkına karşı aylardır grev yapıyor. Rotkäppchen, Lidl Kaufland ve diğer büyük işletmelerde toplam 3000 çalışanı kapsayan grevler 2500 saati aşarken şirketlerin 3 yıl için sunduğu %12 ile 14 zam teklifi işçiler tarafından reddedildi. NGG sendikasının yaptığı ankette işçilerin büyük çoğunluğu ücretlerin 2030'a kadar Niedersachsen-Bremen tarifesine kademeli olarak yaklaştırılmasını istedi. Bu talep kamuoyunda da karşılık buldu. Doğudaki ücret duvarı yıkılsın kampanyası kısa sürede 100 binden fazla imza topladı. Kampanyada birleşmeden 35 yıl sonra hala düşük ücretlerin sürmesinin ikinci sınıf çalışanlar yarattığı vurgulanıyor. Grevdeki işletmelerin çoğu Almanya'nın en karlı şirketleri arasında yer alıyor. Sendika 15 Temmuz'daki görüşmede işçilere gerçekten Batı ile ücret farkını kapatacak bir teklif sunulmasını beklediklerini söyledi. Ücretler ve yaşam koşulları tartışılırken sağlığa ilişkin başka bir tartışma da spor dünyasından geldi. Uzmanlar spor bahisleri reklamlarının bağımlılık riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. Psikolog Tobias Haya, spor bahislerinin özellikle savunmasız gruplar için ciddi risk oluşturduğunu belirterek kapsamlı bir reklam yasağı talep etti. Psikolog ve kumar bağımlılığı araştırmacısı Haya, spor bahisleri için reklam yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Katolik haber ajansına konuşan Haya, spor bahisleri şirketlerinin özellikle Dünya Kupası gibi büyük etkinliklerde televizyonda neredeyse her yerde göründüğünü ve bunun savunmasız gruplar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Bremen Üniversitesi'nde kumar araştırmaları biriminin başında olan Haya, bağımlılık yapıcı maddeler için reklam kısıtlamalarının zaten yaygın olduğunu hatırlattı. Kanabis reklamı yasak. Sigarada ciddi sınırlamalar var. Alkol konusunda da araştırma büyüyor. Bağımlılık yaratan ürünler için reklama ihtiyacımız yok. Haya'ya göre tipik bir Bundesliga maç gününde yayınlanan reklamların yaklaşık 1/3'ü kumar reklamlarından oluşuyor. Haya bu durumu sağlık politikası açısından bir utanç tablosu olarak nitelendirdi. Son haberimizde Almanya'nın farklı bölgelerini etkileyen şiddetli hava olaylarına bakıyoruz. Son fırtınalar, iklim değişikliğine uyum ve afet hazırlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Almanya'da peş peşe yaşanan aşırı hava olayları, iklim krizinin etkilerine dair uyarıları yeniden gündeme taşıdı. Almanya'nın Nürnberg bölgesinde dün akşam etkili olan şiddetli fırtına çok sayıda yaralanmaya ve geniş çaplı hasara yol açtı. İtfaiyenin açıklamasına göre Nürnberg, Fürth, Erlangen ve çevre ilçelerde acil hatlara yaklaşık 3000 çağrı ulaştı. Bir kişi devrilen ağacın altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şiddetli rüzgar ve ani sağanak yağış Nürnberg Havalimanı'nda da ciddi sorunlara neden oldu. Bazı binaları su basarken uçuşlar güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu. Fırtına yalnızca Bavyera ile sınırlı kalmadı. Önceki gece Kuzey Almanya, Hessen ve Kuzey Rhein-Westfalen'in bazı bölgelerinde de benzer şekilde etkili olan aşırı hava olayları büyük hasara yol açmıştı. Uzmanlara göre tek bir fırtınayı doğrudan iklim değişikliğine bağlamak mümkün olmasa da küresel ısınma, şiddetli yağış, fırtına ve sıcak hava dalgalarının hem sıklığını hem etkisini artırıyor. Atmosferde biriken daha fazla nem kısa sürede çok yoğun yağışlara ve daha yıkıcı fırtınalara zemin hazırlıyor. Son yaşanan olaylar Almanya'da iklim krizine uyum sağlayacak altyapı yatırımlarının ve afet hazırlıklarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Derneciler Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya ve dünyadan demokrasi, sosyal adalet, güvenlik politikaları, sağlık ve iklim gündemindeki gelişmeleri aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Dinleyiciler, biraz kafa şişirelim mi? Gıda fiyatları artık sadece savaşlar yüzünden değil, iklim değişikliği de cebimizi doğrudan vuruyor. Ekonomistler bu yeni durumu iklim enflasyonu olarak adlandırıyor. Yani aşırı hava olaylarının, kuraklıkların, ani donların ve fırtınaların doğrudan fiyat artışına yol açtığı bir dönemden söz ediyoruz. Freitag'ın haberine göre bu kavram özellikle 2025 yılında çok somut bir örnekle gündeme geldi. Nutella. Geçen yıl Türkiye'de yaşanan ani soğuk hava dalgası fındık çiçeklenmesini tahrip etti. Üretim yaklaşık 500 bin tona düştü. Bu normalin 1/3. Arz daralınca fiyatlar hızla yükseldi. Nutella'nın içeriğinin %13'ü fındık. 750 gramlık bir kavanozda yaklaşık 100 fındık bulunuyor. Dünya fındığının %70'i Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki iklim kaynaklı bir hasar küresel fiyatları doğrudan etkiliyor. Almanya'da da fındık yetişiyor ancak ticari üretim sınırlı. Ağaçların verime ulaşması 5-6 yıl sürdüğü için üreticiler daha çok elma ve üzüm gibi ürünlere yöneliyor. Kayda değer üretim yalnızca Bavyera'da yaklaşık 260 hektarlık bir alanda yapılıyor. İklim enflasyonu sadece fındıkla sınırlı değil. Ritter Sport çikolataları 2025'te %30 zamlandı. Gana ve fil dişi sahillerinde kötü hasat sezonu yaşandı. Bu iki ülke dünya kakao üretiminin %75'ini karşılıyor. Portakal suyu fiyatları 2020'den bu yana %50'den fazla arttı. Brezilya, İspanya ve Florida'da kuraklık ve aşırı yağışlar hasatları vurdu. Kahve fiyatlarında geçen yıl toptan satışta %30'a varan artış riski oluştu. Nedeni yine aşırı hava olayları. Zambiya'da durum çok daha ağır. Şiddetli kuraklık sonrası temel gıda olan mısırın fiyatı %50 arttı. Halk bu durumu iklim enflasyonu olarak değil, doğrudan açlık olarak tanımlıyor. İklim değişikliğinin ekonomik etkileri artık günlük hayatın içinde. Uzmanlara göre iklim krizi derinleştikçe gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar da artacak. İklim enflasyonu kavramını önümüzdeki yıllarda çok daha sık duyacağız.

0: bilgi edinme hakkı. Küçük Trump'ların sayısı artıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da bilgi edinme hakkından vicdanı red tartışmalarına, Doğu Almanya'daki ücret eşitsizliği mücadelesinden iklim krizinin etkilerini yeniden gündeme getiren aşırı hava olaylarına kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz demokrasinin temel unsurlarından biri olan kamuya bilgi edinme hakkı ile ilgili. Almanya'da bilgi edinme hakkı tartışması büyüyor. Hükümetin bilgi edinme özgürlüğü yasasında planladığı değişiklikler gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Eleştirmenler düzenlemenin kamu denetimini ve şeffaflığı zayıflatacağını savunuyor. Almanya'da koalisyon hükümetinin bürokrasiyi azaltma gerekçesiyle hazırladığı bilgi edinme özgürlüğü yasası tartışma yarattı. Taslağa göre bilgi talepleri gelecekte yalnızca doğal kişiler ve haklı bir çıkarı bulunanlarla sınırlandırılacak. Ayrıca bilgi taleplerinin maliyetlerinin binlerce euroya çıkarılması da gündemde. Eleştirmenlere göre bu değişiklikler gazetecilerin yanı sıra dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarından bilgi almasını zorlaştıracak. Kempakt'ın başlattığı bilgi edinme özgürlüğü yasasına dokunmayın kampanyası yarım milyondan fazla destek toplarken 126 kuruluş düzenlemeye karşı hükümete açık mektup gönderdi. 2006'dan bu yana yürürlükte olan bilgi edinme özgürlüğü yasası sayesinde NSU dosyaları, maske alımları skandalı, milletvekillerinin yan gelirleri ve lobi faaliyetleri gibi birçok konu kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Eleştirmenler yeni düzenlemenin bu tür araştırmaları zorlaştırarak devletin hesap verebilirliğini azaltacağı uyarısında bulunuyor. Bilgiye erişim ve devletin hesap verebilirliği tartışılırken dünya siyasetinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi Latin Amerika'ya uzanıyoruz. Küçük Trump'ların sayısı giderek artıyor. Ekonomik durgunluk ve Trump yönetiminin sert müdahaleleri bölgede aşırı sağcı hükümetlerin peş peşe iktidara gelmesine zemin hazırlıyor. Latin Amerika ağır bir ekonomik kriz ve artan şiddet ortamı içinde hızla diktatörlüğe kayıyor. Donald Trump'ın 2024'te yeniden ABD başkanı olmasıyla Washington bölgeyi yeniden kendi etki alanına çekmek için daha agresif bir politika izlemeye başladı. ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi Çin'in Latin Amerika'daki etkisini tamamen reddettiğini açıkça ilan ediyor. Bu politikanın en sert sonuçlarını Venezuela ve Küba yaşıyor. ABD ordusu Caracas'a müdahale ederek Maduro'yu New York'a götürdü. Venezuela'nın doğal kaynakları Washington'ın kontrolüne geçti. Ülke ayrıca ABD baskısıyla Küba'ya yakıt göndermeyi durdurdu ve Havana ağır bir enerji krizine sürüklendi. Bölgedeki siyasal tablo da hızla değişiyor. Şili, Kolombiya, Bolivya ve Honduras'ta ilerici hükümetler yerini askeri rejimlere olumlu bakan yönetimlere bıraktı. Ekvador ve Peru'daki seçimlerde de aşırı sağ güçlendi. Bu hareketleri Trump'a yakınlık, Hristiyan fundamentalizmi ve eski askeri rejimlere olumlu yaklaşım birleştiriyor. Arjantin'den Milay ve Ekvador'dan Noboa bu dalganın öne çıkan isimleri arasında. Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da ise Ekim ayında kritik bir seçim yapılacak. Lula da Silva ile aşırı sağcı Bolsonaro'nun oyları başa baş ilerliyor. Uzmanlara göre ekonomik çöküş ve ABD baskısı bölgedeki aşırı sağ yükselişi daha da hızlandırıyor. Demokratik hakların korunması için gerekli olan güçlü toplumsal örgütlenmelerin yetersizliği bu kayışı kolaylaştırıyor. Latin Amerika'da siyasi dengeler değişirken Avrupa'da da güvenlik politikaları yeniden tartışılıyor. Almanya'da artan vicdan red başvuruları bu tartışmanın önemli bir boyutunu oluşturuyor. Almanya'da vicdan red başvuruları hızla artıyor. 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 6000 insan vicdan red başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın tamamındaki başvuruları şimdiden geride bıraktı. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevleri Dairesi'nin verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 5000 kişi vicdan red başvurusu yaptı. Geçen yıl bu sayı 3000, 2024'te ise 2900 olarak kaydedilmişti. Artışta Avrupa'daki güvenlik ortamıyla 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik yasasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Hükümet, Bundeswehr'in yani ordunun personel sayısını gönüllü askerlerle artırmayı hedeflerken, CDU-CSU bu hedefe ulaşılmaması halinde zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceğini savunuyor. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmış olsa da vicdan red hakkı anayasal güvence altında bulunuyor. Güvenlik politikaları kadar toplumsal adalet konusu da Almanya'nın gündeminde önemli yer tutuyor. Şimdi Doğu Almanya'daki ücret eşitliği mücadelesine bakıyoruz. Şirketlerin %14'lük zam teklifini reddeden Sachsen-Anhalt'taki gıda emekçileri ücretlerin batı seviyesine çekilmesi için mücadeleyi sürdürüyor. 100 bini aşkın imza toplanan kampanya, doğudaki düşük ücretlerin yarattığı yapısal eşitsizliği yeniden gündeme taşıdı. Sachsen-Anhalt'ta gıda sektöründe çalışan binlerce işçi Batı Almanya'ya kıyasla %30'a varan ücret farkına karşı aylardır grev yapıyor. Rotkäppchen, Lidl Kaufland ve diğer büyük işletmelerde toplam 3000 çalışanı kapsayan grevler 2500 saati aşarken şirketlerin 3 yıl için sunduğu %12 ile 14 zam teklifi işçiler tarafından reddedildi. NGG sendikasının yaptığı ankette işçilerin büyük çoğunluğu ücretlerin 2030'a kadar Niedersachsen-Bremen tarifesine kademeli olarak yaklaştırılmasını istedi. Bu talep kamuoyunda da karşılık buldu. Doğudaki ücret duvarı yıkılsın kampanyası kısa sürede 100 binden fazla imza topladı. Kampanyada birleşmeden 35 yıl sonra hala düşük ücretlerin sürmesinin ikinci sınıf çalışanlar yarattığı vurgulanıyor. Grevdeki işletmelerin çoğu Almanya'nın en karlı şirketleri arasında yer alıyor. Sendika 15 Temmuz'daki görüşmede işçilere gerçekten Batı ile ücret farkını kapatacak bir teklif sunulmasını beklediklerini söyledi. Ücretler ve yaşam koşulları tartışılırken sağlığa ilişkin başka bir tartışma da spor dünyasından geldi. Uzmanlar spor bahisleri reklamlarının bağımlılık riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. Psikolog Tobias Haya, spor bahislerinin özellikle savunmasız gruplar için ciddi risk oluşturduğunu belirterek kapsamlı bir reklam yasağı talep etti. Psikolog ve kumar bağımlılığı araştırmacısı Haya, spor bahisleri için reklam yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Katolik haber ajansına konuşan Haya, spor bahisleri şirketlerinin özellikle Dünya Kupası gibi büyük etkinliklerde televizyonda neredeyse her yerde göründüğünü ve bunun savunmasız gruplar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Bremen Üniversitesi'nde kumar araştırmaları biriminin başında olan Haya, bağımlılık yapıcı maddeler için reklam kısıtlamalarının zaten yaygın olduğunu hatırlattı. Kanabis reklamı yasak. Sigarada ciddi sınırlamalar var. Alkol konusunda da araştırma büyüyor. Bağımlılık yaratan ürünler için reklama ihtiyacımız yok. Hayer'a göre tipik bir Bundesliga maç gününde yayınlanan reklamların yaklaşık 1/3 kumar reklamlarından oluşuyor. Hayer bu durumu sağlık politikası açısından bir utanç tablosu olarak nitelendirdi. Son haberimizde Almanya'nın farklı bölgelerini etkileyen şiddetli hava olaylarına bakıyoruz. Son fırtınalar, iklim değişikliğine uyum ve afet hazırlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Almanya'da peş peşe yaşanan aşırı hava olayları, iklim krizinin etkilerine dair uyarıları yeniden gündeme taşıdı. Almanya'nın Nürnberg bölgesinde dün akşam etkili olan şiddetli fırtına çok sayıda yaralanmaya ve geniş çaplı hasara yol açtı. İtfaiyenin açıklamasına göre Nürnberg, Hürt, Erlangen ve çevre ilçelerde acil hatlara yaklaşık 3000 çağrı ulaştı. Bir kişi devrilen ağacın altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şiddetli rüzgar ve ani sağanak yağış Nürnberg Havalimanı'nda da ciddi sorunlara neden oldu. Bazı binaları su basarken uçuşlar güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu. Fırtına yalnızca Bavyera ile sınırlı kalmadı. Önceki gece Kuzey Almanya, Hessen ve Kuzey Rhein-Westfalen'in bazı bölgelerinde de benzer şekilde etkili olan aşırı hava olayları büyük hasara yol açmıştı. Uzmanlara göre tek bir fırtınayı doğrudan iklim değişikliğine bağlamak mümkün olmasa da küresel ısınma, şiddetli yağış, fırtına ve sıcak hava dalgalarının hem sıklığını hem etkisini artırıyor. Atmosferde biriken daha fazla nem kısa sürede çok yoğun yağışlara ve daha yıkıcı fırtınalara zemin hazırlıyor. Son yaşanan olaylar Almanya'da iklim krizine uyum sağlayacak altyapı yatırımlarının ve afet hazırlıklarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Derneciler Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya ve dünyadan demokrasi, sosyal adalet, güvenlik politikaları, sağlık ve iklim gündemindeki gelişmeleri aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Sayın Necder, bilgi edinme özgürlüğü neden önemli? Hiç düşündünüz mü? Gerçi her şeyden memnun olanlara bir sözümüz yok. Söyleyecek bir şey olmayan insanın bu neden böyle diye soru sorma ihtiyacı da olmuyormuş. Biz soru soranlarla uğraşıyoruz. Bir demokraside vatandaşın görevi sadece seçim günü oy kullanmak değil. Vatandaş devletin aldığı kararlarla anlayabilmeli ve gerektiğinde sorgulayabilmelidir. İşte bilgi edinme özgürlüğü yasası tam da bu noktada önem kazanıyor. Almanya'da 2006 yılında yürürlüğe giren yasa vatandaşlara ve gazetecilere devlet kurumlarının belgelerine ulaşma hakkı tanıyor. Böylece kamu harcamaları, siyasi kararların arka planı ve devlet kurumlarının çalışmaları daha görünür hale geliyor. Bu yasa sayesinde kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı araştırılabiliyor. Yanlış uygulamalar ortaya çıkarılabiliyor. Gazeteciler kamu yararına araştırma yapabiliyor. Vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisi güçleniyor. Eleştirmenlere göre bilgi alma hakkının daraltılması halinde vatandaşın devleti denetleme imkanı zayıflar. Çünkü şeffaf olmayan bir yönetimde hesap verebilirlik de azalır. Günümüzde tartışmanın temelinde de şu soru yatıyor. Devlet vatandaşından bilgi saklama hakkını mı genişletmeli yoksa vatandaşın devleti denetleme hakkı mı güçlendirilmeli? Cevap sizde.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçak Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Değerli dinleyiciler, Politeknik dergisinde yayınlanmış olan bir makale dikkatimi çekti. Şener Elcil'in Politeknik için kaleme aldığı makale, günümüz dünya düzeninin emek sermaye çelişkisi üzerine kurulduğunu ve küresel sermayenin devlet yönetimlerini yönlendirdiğini savunuyor. Yazar, özellikle Yahudi kökenli sermaye gruplarının tarihsel süreçte iki dünya savaşını finanse ederek küresel güç haline geldiğini ve ulus devletlerin sınırlarının şekillendirmede etkili olduğunu öne sürüyor. Sermaye gruplarının savaşları finanse ettiği, etnik ve mezhepsel çatışmaları körüklediği, böl, parçala, yönet anlayışıyla küresel etkisini sürdürdüğü, aynı zamanda çıkarlarına uygun olduğu sürece barış projelerine destek verdiği iddia ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Yalta Konferansı'yla dünya güç alanlarına bölündü. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş dönemi askeri darbeler ve bölgesel çatışmalarla şekillendi. Bu süreçte Birleşmiş Milletler uluslararası bir platform olarak varlık gösterse de yazar Birleşmiş Milletler'in yapısının adaletsiz olduğunu savunuyor. Eleştirilerin merkezinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine verilen veto yetkisi, Birleşmiş Milletler'in fiilen ABD'nin etkisi altında olması, ABD'nin Birleşmiş Milletler bütçesine katkısını azaltarak örgütü zayıflatması, Trump'ın Barış Kurulu adıyla yeni bir yapı oluşturma girişimi yer alıyor. Yazar, Birleşmiş Milletler'in işlevsizleştiğini ve küresel sermayenin çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek şunları öneriyor. Birleşmiş Milletler'in New York'tan tarafsız bir ülkeye taşınması, Güvenlik Konseyi'nde eşit oy hakkı uygulanması, kurumun kuruluş amaçlarına geri dönmesi. Değerli dinleyiciler, evet, bugün söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Yarın buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel 57 80 65

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.